0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: kuru selam verip geçtim.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açık olsun.
2: Radyo Ülkü.

olacak, fırtınasız olacak, saçma sapan olacak, organlarım birbirine vuracak.

0: mısınız?
1: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma. Yok,
2: ülke. Sen de bana ait bir

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Buz

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

bir saat boyunca yine 90'larda sizlerle birlikteyiz. Bugün programa çok özel bir şarkıyla başladık. İbret Alem, Emre Altuğ'un 98 yılında Topkapı Müzik'ten çıkardığı albümün de adı aslında. Bu albüm gerçekten özel ve bir o kadar da enteresan. Albümde İbret Alem dışında en çok sevdiğimiz şarkılardan bir tanesi Yani'dir. O şarkıyı da ayrıca konuşmak gerekiyor. Bu albümde bir de Erkin Koray cover'ı vardır, Şaşkın. İlginç bir albüm dedik çünkü bu albümü yaparken Emre Altuğ, Sertab Erener, Elif Ersoy ve Levent Yüksel gibi çok ünlü isimlerle çalışmıştır. İbret Alem'le başladık ve Sibel Alaş'la devam edeceğiz. Onun da ilk albümünden bir şarkı seçtim sizlere. Neyleriz?

Evet, retroya devam ediyoruz. Ajdan var mısın? Bilenler ya da hatırlayanlar illaki vardır diye düşünüyorum. Gerçekten önemli isimlerden bir tanesi. Birincisi Erol Büyükburç'un kızı. Maalesef ikisini de kaybettik. Özellikle Ajdan Büyükburç'u çok erken bir yaşta kaybettik. Tek bir albüm vardı Ajdan'ın, Tutunup Kendime. Ve bu albümün çıkış şarkılarından bir tanesiydi Var mısın? 1995 yılına ait. Retroya devam ediyoruz. 90'lı yıllarda dahası gezinmeye devam ediyoruz. Yine o yılların özel şarkılarından, özel isimlerinden bir tanesi sırada Ali Güven var. 97 yılına ait Yolcu albümünden, yine albümün çok özel şarkılarından bir tanesi Yadigar'ı dinleyeceğiz.

90'lı yıllarla ilgili say say bitmeyecek o kadar çok şarkı, o kadar çok konu var ki. 90'ların kült, az kült, akıllara zarar anılarından bir liste yapsak herhalde zamanımız yetmez diye düşünüyorum. Ama çalan şarkılar bir nebze olsun o yıllara gitmemize sebep oluyor bence.

0: Bunu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
9: Radyo Ülke.

de yerini alır. Onlar Ara Beni, Sevme Zamanı, Bana Bir Masal Anlat Baba gibi eskimeyen şarkıların yazarları. Aşklarını müziklerine taşıyan nadir sanatçılardan Oya Küçümen ve Bora Öbeoğlu. Retro'ya devam ediyoruz. Yaşar'ın ilk albümünden, çıkış şarkılarından bir tanesi Gel Beni.

0: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
1: Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

90'lı yılların en önemli şarkılarından bir tanesiyle devam edeceğiz. 95 yılında çıktı Adam şarkısı. Sibel Adaş'ın müzikle bağı aslında lisede başlıyor ve arkadaşlarına hava atmak için gitar çalıp şarkı söylüyor. Benim hikayem diyor, diğerlerinden biraz farklı diyor bir röportajında. Çünkü aklımda hiç müzisyen olmak yoktu. O dönem şarkı yazmasındaki tek nedense okuldaki popüler kişilerin arasında yer almak. Adam şarkısını da o zamanlarda yazıyor. Peki şu aralar ne yapıyor derseniz, çok başarılı bir çevirmen olarak yoğunla devam ediyor. Aynı zamanda ara ara sahne aldığında sosyal medyasını takip ettiğim için biliyorum. Ve Adam birazdan hoşça kal deme zamanı.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, unutmayalım önümüze düşen her iddia doğru, her paylaşım gerçek değildir. Özellikle dijital dünyada bu tehlikeye karşı en güçlü kalkanımız, bireysel farkındalığımız ve sorgulama alışkanlığımızdır. Hakikat mücadelemizde siber vatanımızı hep birlikte savunmamız, dezenformasyona hep birlikte dur dememiz gerekiyor dedi. Antalya'da kamuoyunda Altunlar olarak bilinen ve liderliğini Necdet Altun'un yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yaklaşık 200 milyon lira değerindeki mal varlığıyla banka hesaplarına el konuldu. Piyasadaki konut arzını dengelemek ve kira fiyatlarının düşürülmesine katkı sağlamak amacıyla TOKİ tarafından hayata geçirilen kampanya kapsamında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunuluyor. Konutların satışları bugün başlayacak ve 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Kapsamlı modernizasyon çalışmalarının tamamlandığı Etimesgut Havalimanı bugün Ankara Havalimanı ismi ve ANK koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet vermek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre gelecek ay gerçekleştirilecek NATO zirvesinde de yoğun olarak kullanılması planlanan havalimanının açılış töreni bugün saat 13'te gerçekleştirilecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirdi. Spor. A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında dün Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından A milli futbol takımının tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakçı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çalıştıkları yerden gol yediklerini söyleyen Abdülkerim Bardakçı, aslında oyun bizim kontrolümüzün altındaydı ama kontra ataktan bir gol yedik. Buna da çalışmıştık. Çalıştığımız yerden gol yemiş olduk. Ama bunlar futbolun içerisinde var. Yapacak bir şey yok. Biz çok iyi bir takımız. Çok yetenekli oyuncularımız var. Önümüzdeki iki maçı alıp gruptan çıkacağız ve Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz dedi. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, kaybettiğimiz zaman eleştiriler olacağını biliyorduk. Kazandığımızda da eleştiriler aldığımız oldu. Her zaman saygı duyduk. Kerem sahada ruhunu bıraktı. Sonuna kadar mücadelesini verdi dedi. Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A milli erkek voleybol takımı organizasyondaki 3. maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Kanada'nın Ottawa kentinde oynanan karşılaşmada Ay Yıldızlı ekip rakibi karşısında istediği performansı sergileyemedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.374 lira 59 kuruş, Amerikan doları 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 77 kuruş, sterlin 62 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 30 sent, bir bitcoin 65.443 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.938 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.
3: Bugün 15 Haziran Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'in de içinde bulunduğu 33 ilin Cumhuriyet Başsavcısı değişti. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol'un yerine Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre atandı. Mersin ihracatı geriledi. Geçen yılın Mayıs ayında 909 milyon dolar ihracatla 7. sırada yer alan Mersin, 2026 yılının Mayıs ayında ise %6.2 oranında düşüşle 853 milyon dolarlık ihracat yaptı. Mersin ülke genelinde 7. sıradaki yerini korudu. Mersin'in de içinde bulunduğu 19 ilde düzenlenen ve yaklaşık 120 milyon liralık dolandırıcılık ağının deşifre edildiği operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'in Mezitli ilçesinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 140 bin TL ceza kesildi. Otomobil trafikten men edilirken sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Mersin'de kırmızı ışık ihlali ve tehlikeli şerit değiştiren iki sürücüyü araç kamerasından tespit eden polis ekipleri toplamda 20 bin TL ceza uyguladı. Ayrıca her iki sürücünün de sağlık şartlarının değerlendirilmesi amacıyla hastaneye sevk edilmek üzere sürücü belgelerine el konuldu. Geçtiğimiz günlerde yaşanan dolu afeti üzerine konuşan Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu afetinin etkisinin büyük olduğunu söyleyerek, ilçe tarım müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışması yapmak için harekete geçti dedi. Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Profesör Doktor Okan Özkaya, Mersin'in son yıllarda sık sık yaşadığı çok şiddetli dolu, aşırı sıcak ve aşırı soğukların iklim değişikliği kaynaklı olduğunu dile getirerek, girdi fiyatları çok yüksek, çiftçi zaten para kazanamıyor, afetlerle tek başına mücadele etmesi mümkün değil, en azından belli bir dekar altındaki küçük üretici desteklenmeli diye konuştu. Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, anız yangınları geçmiş yıllara göre belirgin bir şekilde azaldı. Anız yakıldığında yalnızca bitki kalıntıları değil, toprağın canlı yapısı da zarar görüyor. Bu durum, üreticilerin sonraki ekim dönemlerinde daha fazla gübre ve zirai ilaç kullanmasına neden olabiliyor diye konuştu. Mersin'in Merkez Yenişehir ilçesi Hamidiye mahallesinde faaliyet gösteren bir ekmek fırını yandı. Fırında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Mersin'de yüksek pazar değeri sayesinde tarımın yeni odağı haline gelen yaban mersini üretimi artıyor. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, yüksek katma değerli bu stratejik ürün hem iç piyasadaki talebi karşılıyor hem de gerçekleştirdiği ihracatla ülke ekonomimize ve istihdama ciddi bir katma değer sağlıyor dedi. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartmanın dış cephe boyama çalışmaları sırasında iskele sisteminin halatının kopması üzerine iki işçi yaralandı. Erdemli ilçesinde de bir binanın dış cephe çalışması esnasında iskele sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle mahsur kalan üç işçi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
2: Hava durumu.
3: Doğu Karadeniz, Güneydoğu ile Doğu Anadolu yağışlı, diğer bölgeler ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 21, en yüksek 29 derece olacak. Rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.
4: ...112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara... ...ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
13: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
14: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
13: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
15: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
6: Radyo Ülke.
5: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette.

Herkese merhabalar. Yazı çok bekledik ama yazın ilk ayının ortasına kadar geldik. Zaman yine gerçekten çok hızlı bir şekilde geçip gidiyor. O yüzden gümbür gümbür başlayalım mı programa? En sevdiğiniz şarkıları seçtim bugün de sizler için. Gülgüne Gül'le başlıyor. Hoş geldiniz.

Bugün size büyüklüklerini öğrendiğinizde çok şaşıracağınız tarihin en zengin imparatorluklarından bahsetmek istiyorum. İki güzel şarkının sonrasında da hemen başlıyorum anlatmaya.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
8: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.
10: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
4: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Komili 4 litre açık yağ 379.90. Doğuş 5 kilogram toz şeker 209.90. Renax 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90. Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo

bugün size tarihin en zengin imparatorluklarını anlatacağımı söylemiştim. İnsanlık tarihindeki en ünlü ve en zengin imparatorluklardan bahsederken Mezopotamya'yı eklemeden geçemem tabii ki. Mezopotamya birleşik bir imparatorluk değil biliyorsunuz. İşte Sümerler, Persler, Babililer, Asurlular ve Akatları içeriyor. Birçok medeniyetin de temelini oluşturuyor. Mezopotamyalılar dünyaya birçok yeni icat kazandıran toplumlardan da bir tanesi. Hatırlarsanız geçmiş programların bir tanesinde bahsetmiştim. Dinlemeyenler için belki başka bir programda yine bir daha üstünden geçeriz. İki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz yine.

Gülgüne Gül'le de bugün tarihin en zengin imparatorluklarını anlatıyorum size. Sırada Roma İmparatorluğu var. Şimdi antik çağlarda bir imparatorluğun serveti kontrol ettiği toprak miktarı ve yönettiği insan sayısıyla ölçülüyor biliyorsunuz. İşte bu yüzden Roma İmparatorluğu'nun ne kadar büyük bir serveti olduğunu düşünemiyoruz bile. Roma bir medeniyeti fethettiğinde tüm kaynaklarına ve mallarına el koyuyor. Herkesin yaptığı gibi tarihçiler Roma İmparatorluğu'nun 2. yüzyılın ortalarında gücünün zirvesindeyken 65 milyon kişiyi yönettiğini tahmin ediyor. Bu da o zamanki dünya nüfusunun %21'ini oluşturan bir rakam. Araştırmacılar Roma'nın gücünün zirvesinde küresel ekonomik çıktının %25 ila %30'undan sorumlu olduğunu da tahmin ediyor.

0: kadar içerim.
1: Bu güzel şarkılar eşliğinde Gülgün Ögül'le de birlikteyiz. Tarihin en zengin imparatorluklarını anlatıyorum bugün size. Sırada Pers İmparatorluğu var. Az önce de bahsettiğim gibi aslında antik çağlarda bir imparatorluğun gücü ve serveti yönetiminde olan insan sayısıyla ölçülüyor. Guinness Dünya Rekorları'na göre Pers İmparatorluğu M.Ö. 480'de 49.4 milyon kişiyi yönetti. İşte o zamanlar dünyada 112 milyondan fazla insan olduğu da tahminler arasında. Bu da tabii o zamanki dünya nüfusunun %44'ünün Pers İmparatorluğu'nun yönetiminde olduğunu gösteriyor bize. Tarihçi Frank Holt, Büyük İskender bu imparatorluğu fethettiğinde de onun yönetimine geçen altın, gümüş ve buğdayın çok büyük miktarlarda olmasının Perslerin zenginliğini gösterdiğini söylüyor bize.

Dünya üzerinden o kadar çok imparatorluk gelmiş geçmiş ki ben de bugün size en zengin olanlarını anlatayım istedim programda. Sırada Mısır İmparatorluğu var. 2002'de Nature dergisi Antik Mısır'daki ekonomik durumu ve eşitsizliği ortaya çıkaran bir rapor yayınlamıştı. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Bunun sonucuna göre Antik Mısırlıların büyük çoğunluğunun çok fakir olduğunu görüyoruz. İmparatorluğun hayal bile edilemeyecek kadar büyük olan serveti neredeyse yalnızca firavunlar, rahipler ve daha az ölçüde yazarlar, mimarlar, mühendisler ve diğer ayrıcalıklı esnaf arasında sosyal piramidin tepesinde yoğunlaşmış. Mısır'ın muazzam zenginlikleri bugün hala ayakta duran piramitlerde bulunan firavunların hazinelerinde de aslında görülüyor.

0: Gül güne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sanal medya hesabından yaptığı açıklamada unutmayalım önümüze düşen her iddia doğru, her paylaşım gerçek değildir. Özellikle dijital dünyada bu tehlikeye karşı en güçlü kalkanımız bireysel farkındalığımız ve sorgulama alışkanlığımızdır. Hakikat mücadelemizde siber vatanımızı hep birlikte savunmamız, dezenformasyona hep birlikte dur dememiz gerekiyor dedi. Antalya'da kamuoyunda Altunlar olarak bilinen ve liderliğini Necdet Altun'un yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yaklaşık 200 milyon lira değerindeki mal varlığıyla banka hesaplarına el konuldu. Piyasadaki konut arzını dengelemek ve kira fiyatlarının düşürülmesine katkı sağlamak amacıyla TOKİ tarafından hayata geçirilen kampanya kapsamında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunuluyor. Konutların satışları bugün başlayacak ve 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Kapsamlı modernizasyon çalışmalarının tamamlandığı Etimesgut Havalimanı bugün Ankara Havalimanı ismi ve ANK koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet vermek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre gelecek ay gerçekleştirilecek NATO zirvesinde de yoğun olarak kullanılması planlanan havalimanının açılış töreni bugün saat 13'te gerçekleştirilecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirdi.
3: Spor.
2: A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında dün Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından A milli futbol takımının tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakçı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çalıştıkları yerden gol yediklerini söyleyen Abdülkerim Bardakçı, aslında oyun bizim kontrolümüzün altındaydı ama kontra ataktan bir gol yedik. Buna da çalışmıştık. Çalıştığımız yerden gol yemiş olduk. Ama bunlar futbolun içerisinde var. Yapacak bir şey yok. Biz çok iyi bir takımız. Çok yetenekli oyuncularımız var. Önümüzdeki iki maçı alıp gruptan çıkacağız ve Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz dedi. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, kaybettiğimiz zaman eleştiriler olacağını biliyorduk. Kazandığımızda da eleştiriler aldığımız oldu. Her zaman saygı duyduk. Kerem sahada ruhunu bıraktı. Sonuna kadar mücadelesini verdi dedi. Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A milli erkek voleybol takımı organizasyondaki 3. maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Kanada'nın Ottawa kentinde oynanan karşılaşmada Ay Yıldızlı ekip rakibi karşısında istediği performansı sergileyemedi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.374 lira 59 kuruş, Amerikan doları 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 77 kuruş, sterlin 62 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 30 sent, bir bitcoin 65.443 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.938 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber 1-1-2.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kan krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
11: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: 18 ay.
12: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
11: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liv

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
8: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
7: Çibo 100 gram Türk kahvesi 59.95. Tamek 830 gram domates salçası 64.90. Drop 40'lı tuvalet kağıdı 189.90. Rinsomatik 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
9: Kalite burada, ucuzluk burada.
10: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo

Az önce de dediğim gibi dünya üzerinden çok imparatorluk geldi geçti ama dünya kimseye kalmıyor. Böyle bir klişeyi de eklemek istedim. Bugün size tarihin en zengin imparatorluklarından bahsediyorum. Sırada Bizans İmparatorluğu var. Şimdi Roma İmparatorluğu Doğu Roma ve Batı Roma olarak ikiye bölündükten sonra Batı Roma biliyorsunuz karanlık çağlarda yıkılıyor ve bundan sonra sadece Bizans İmparatorluğu olarak tanınan Doğu Roma geç antik çağdan orta çağ dönemine kadar gelişmeye devam ediyor. Bizans İmparatorluğu'nun Batı Roma yıkılırken ayakta kalmasının nedeni de aslında imparatorluğun muazzam zenginliği ve istikrarlı çeşitli ekonomisi. İşte para birimi, para sistemi, vergi sistemi ve gelişmiş kredi ağlarının hepsi aslında Batı'nınkinden çok daha üstün.

Gül güne gül de bugün size tarihin en zengin imparatorluklarını anlatıyorum. Sırada Babür İmparatorluğu var. Babürler avantajlı coğrafyalarını küresel ticaretin bir kavşağı haline getirmek için kullandılar biliyorsunuz. Doğuyla batı arasında para alışverişi olduğunda paranın kendi bölgelerinde el değiştirmesini sağlamak için önemli vergileri kaldırdılar ve yollara, nehir yollarına ve limanlara yatırım yapmayı tercih ettiler. Yine uzmanlara göre Babür İmparatorluğu 1700'de gücünün zirvesinde olduğu zamanlarda dünyanın toplam ekonomik çıktısının tahmini olarak 1/4 oluşturuyordu. Bitti zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Dünya o kadar çok imparatorluğa ev sahipliği yaptı ki. Devamını da anlatacağım şarkıların sonrasında.

Gülgüne Gül'le de bugün tarihin en zengin imparatorluklarını konuşuyoruz. Song Hanedanlığında sıra. 10. yüzyılın sonlarından 13. yüzyılın sonlarına kadar Song Hanedanlığı döneminde Çin dünyadaki en gelişmiş uygarlık biliyorsunuz. Hanedanlığın bilime, sanata, mühendisliğe, savaşa, matbaaya, sonra denizciliğe ve keşfe katkıları bugün hala biliniyor. Uzmanlar Song Hanedanı'nın o zamanlar dünyanın toplam ekonomik çıktısının %25 ila 30'unu oluşturduğu tahmininde bulunuyorlar. Mali İmparatorluğu'nu da sıkıştırayım araya. Dünya tarihinde birçok zengin imparator ve yönetici oldu biliyorsunuz. Mesela Sezar şu anki değeriyle 4.6 trilyon dolarlık bir serveti kontrol ettiği hesaplandı. Fakat bir Batı Afrika İmparatorluğu olan Mali İmparatorluğu'nun yöneticisi Mansa Musa o kadar zenginmiş ki serveti tam olarak hesaplanamıyor bile. Sadece tahmin edilebiliyor. Kötü.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
10: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
6: Radyo.

Gerçekten gün çok bunaltıcı ama en güzel şarkılarla bunu unutturmaya çalışıyorum size. Tarihin en zengin imparatorluklarını konuşmaya da devam ediyoruz sırada. İspanyol İmparatorluğu var. İspanya İmparatorluğu, Kristof Kolomb'un keşiflerinde maddi destek vermiş. Öyle düşünün. İspanyol İmparatorluğu Aztek ve İnka İmparatorluklarını fethediyor ve neredeyse ortadan kaldırıyor. Doğal olarak elde ettikleri ganimetlerini İspanya'ya gönderiyorlar. Altın yüklü birçok geminin olduğu biliniyor mesela o dönemlerde. Bu ganimetleri taşıyan bir İspanyol hazinesinin enkazı 2015 yılında keşfedilmişti. Bilmem hatırlar mısınız ya da dikkatinizi çekmiş miydi o tarihte? 1708'de Karayip Denizi'nin dibine batan San Jose isimli bu tek geminin içinde altın, gümüş, değerli taşlar ve 17 milyar dolara yakın değerde bir hazine bulunmuştu. Söyle.

Öyle kaptırmışım ki kendimi anlatmaya, zaman da hızlı ilerlemiş. Hadi bakalım, tarihin en zengin imparatorluklarını konuşmaya devam edelim bu sınırlı süremizde. Sırada Britanya İmparatorluğu var. 1800'lerin sonlarında gücünün doruğunda olduğu dönemde Britanya İmparatorluğu, Kuzey Amerika'nın yarısını, Orta ve Güney Amerika'nın kıyı şeritlerini, Afrika'nın büyük alanlarını, Avustralya'nın tamamını ve Hint Yarımadası'nı kontrol ediyor biliyorsunuz. En büyük sınırlara ulaştığı dönemde coğrafi olarak şimdiye kadarki en büyük imparatorluk olan Britanya İmparatorluğu, dünya kara kütlesinin %25'ini ve dünya nüfusunun %23'ünü kontrol ediyor. Son olarak Osmanlı İmparatorluğu'ndan da bahsedeyim size. 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in Bizans İmparatorluğu'nun başkentini fethetmesiyle Osmanlı bir imparatorluk haline geliyor biliyorsunuz. Osmanlı İmparatorluğu o zamanlar imparatorlukların ve genel olarak dünyanın standartlarına göre inanılmaz derecede hoşgörülü. Büyüklüğünün yanı sıra imparatorluğun zenginliği gayrimenkullerinden geliyor. Osmanlı İmparatorluğu Avrupa ile Asya arasındaki kara ve su yollarını ve aralarında gerçekleşen tüm ticaret ve seyahatleri kontrol ediyor. İşte o yüzden çok da şaşırtıcı değil aslında bu sonuç. Benim

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: Bugün 15 Haziran Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'in de içinde bulunduğu 33 ilin Cumhuriyet Başsavcısı değişti. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol'un yerine Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre atandı. Mersin ihracatı geriledi. Geçen yılın Mayıs ayında 909 milyon dolar ihracatla 7. sırada yer alan Mersin, 2026 yılının Mayıs ayında ise %6.2 oranında düşüşle 853 milyon dolarlık ihracat yaptı. Mersin ülke genelinde 7. sıradaki yerini korudu. Mersin'in de içinde bulunduğu 19 ilde düzenlenen ve yaklaşık 120 milyon liralık dolandırıcılık ağının deşifre edildiği operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'in Mezitli ilçesinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 140 bin TL ceza kesildi. Otomobil trafikten men edilirken sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Mersin'de kırmızı ışık ihlali ve tehlikeli şerit değiştiren iki sürücüyü araç kamerasından tespit eden polis ekipleri toplamda 20 bin TL ceza uyguladı. Ayrıca her iki sürücünün de sağlık şartlarının değerlendirilmesi amacıyla hastaneye sevk edilmek üzere sürücü belgelerine el konuldu. Geçtiğimiz günlerde yaşanan dolu afeti üzerine konuşan Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu afetinin etkisinin büyük olduğunu söyleyerek, ilçe tarım müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışması yapmak için harekete geçti dedi. Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Profesör Doktor Okan Özkaya, Mersin'in son yıllarda sık sık yaşadığı çok şiddetli dolu, aşırı sıcak ve aşırı soğukların iklim değişikliği kaynaklı olduğunu dile getirerek, girdi fiyatları çok yüksek, çiftçi zaten para kazanamıyor, afetlerle tek başına mücadele etmesi mümkün değil, en azından belli bir dekar altındaki küçük üretici desteklenmeli diye konuştu. Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, anız yangınları geçmiş yıllara göre belirgin bir şekilde azaldı. Anız yakıldığında yalnızca bitki kalıntıları değil, toprağın canlı yapısı da zarar görüyor. Bu durum, üreticilerin sonraki ekim dönemlerinde daha fazla gübre ve zirai ilaç kullanmasına neden olabiliyor diye konuştu. Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Hamidiye mahallesinde faaliyet gösteren bir ekmek fırını yandı. Fırında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Mersin'de yüksek pazar değeri sayesinde tarımın yeni odağı haline gelen yaban mersini üretimi artıyor. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, yüksek katma değerli bu stratejik ürün hem iç piyasadaki talebi karşılıyor hem de gerçekleştirdiği ihracatla ülke ekonomimize ve istihdama ciddi bir katma değer sağlıyor dedi. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartmanın dış cephe boyama çalışmaları sırasında iskele sisteminin halatının kopması üzerine iki işçi yaralandı. Erdemli ilçesinde de bir binanın dış cephe çalışması esnasında iskele sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle mahsur kalan üç işçi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz, Güneydoğu ile Doğu Anadolu yağışlı, diğer bölgeler ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 21, en yüksek 29 derece olacak, rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
1: 18 ay.
5: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GM

0: Mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
7: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
10: Radyo Ülke.
12: Radyo Ülke 24 saat

En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

Bazen sorarım kendime, bu kadar sevmek nedir diye. Cevabı gözlerimde gizli, her bakışım gitmedi.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısının ikinci birleşimi Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Birinci Başkan Vekili Ali Uyan Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda düzenlenen meclis toplantısında komisyonlara havale edilen 16 ve birimlerden gelen 23 olmak üzere toplam 39 madde görüşüldü. Meclis toplantısında finansmanı Fransız Kalkınma Ajansı tarafından karşılanan ve İller Bankası tarafından yürütülen Belediye Hizmetleri Projesi Ek Kredi Anlaşması kapsamında İller Bankası'ndan 8 milyon 668 bin 604 euro tutarından ilave kredi alınması ile ilgili her türlü iş ve işlemleri müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla yapmaya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yetkili kılındı. Konu hakkında meclis üyelerini bilgilendiren MESKİ Genel Müdürü Ali Rıza Özdemir, projenin Erdemli'de Tömük ve Arpaç Bahşiş Mahalleleri için yürütüldüğünü ifade etti. Söz konusu yetkinin İller Bankası taahhütü ile gerçekleştiğini belirten Özdemir, Büyükşehir Belediyesi'nin kefalet gereği dahil olduğunu kaydetti. Birinci Başkan Vekili Ali Uyan ise hizmetlerin devamlılığının önemine değinerek bu Erdemli ilçemiz için önemli bir proje. Vatandaşlarımızın da bir an evvel bu hizmetlerden yararlanması gerekiyor dedi. Başkan Vahap Seçer ile Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Evimiz Atölye projesi kapsamında atölye süreçlerini tamamlayan kadınlarla çorap bebek oyuncak yapım kursu eğitim sertifikası dağıtım töreninde hafta sonunda bir araya geldi. Törende toplam 4 mahalleden kadınlara ve Engelsiz Yaşam Parkı annelerine eğitim sertifikaları teslim edildi. Böylece 49 mahallede hayata geçirilen Evimiz Atölye projesinden faydalanan kadın sayısı 2919'a ulaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi eğitim alanındaki destek çalışmalarını öğrencilerin sınav süreçlerinde de sürdürüyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Yenişehir Merci Kurs Merkezi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları sınavına girecek öğrenciler için sınav öncesi psikolojik ve akademik yönden önemli tavsiyelerde bulundu. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
7: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sanal medya hesabından yaptığı açıklamada unutmayalım önümüze düşen her iddia doğru, her paylaşım gerçek değildir. Özellikle dijital dünyada bu tehlikeye karşı en güçlü kalkanımız bireysel farkındalığımız ve sorgulama alışkanlığımızdır. Hakikat mücadelemizde siber vatanımızı hep birlikte savunmamız, dezenformasyona hep birlikte dur dememiz gerekiyor dedi. Antalya'da kamuoyunda Altunlar olarak bilinen ve liderliğini Necdet Altun'un yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yaklaşık 200 milyon lira değerindeki mal varlığıyla banka hesaplarına el konuldu. Piyasadaki konut arzını dengelemek ve kira fiyatlarının düşürülmesine katkı sağlamak amacıyla TOKİ tarafından hayata geçirilen kampanya kapsamında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunuluyor. Konutların satışları bugün başlayacak ve 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Kapsamlı modernizasyon çalışmalarının tamamlandığı Etimesgut Havalimanı bugün Ankara Havalimanı ismi ve ANK koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet vermek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre gelecek ay gerçekleştirilecek NATO zirvesinde de yoğun olarak kullanılması planlanan havalimanının açılış töreni bugün saat 13'te gerçekleştirilecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirdi. Spor. A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında dün Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından A milli futbol takımının tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakçı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çalıştıkları yerden gol yediklerini söyleyen Abdülkerim Bardakçı, aslında oyun bizim kontrolümüzün altındaydı ama kontra ataktan bir gol yedik. Buna da çalışmıştık. Çalıştığımız yerden gol yemiş olduk. Ama bunlar futbolun içerisinde var. Yapacak bir şey yok. Biz çok iyi bir takımız. Çok yetenekli oyuncularımız var. Önümüzdeki iki maçı alıp gruptan çıkacağız ve Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz dedi. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, kaybettiğimiz zaman eleştiriler olacağını biliyorduk. Kazandığımızda da eleştiriler aldığımız oldu. Her zaman saygı duyduk. Kerem sahada ruhunu bıraktı. Sonuna kadar mücadelesini verdi dedi. Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A milli erkek voleybol takımı organizasyondaki 3. maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Kanada'nın Ottawa kentinde oynanan karşılaşmada Ay Yıldızlı ekip rakibi karşısında istediği performansı sergileyemedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.374 lira 59 kuruş, Amerikan doları 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 77 kuruş, sterlin 62 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 30 sent, bir bitcoin 65.443 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.938 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül, her nesil. ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
6: Boy boy boy boy boy boy Domino's'u hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Boy boy boy Domino's'u hoş geldin.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kundura.
12: Arkadaş kundura yaşa tişanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
15: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
16: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
17: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
16: Komili 4 litre ayçiçek yağı 379.90. Doğuş 5 kilogram toz şeker 209.90. Renax 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90. Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
18: Kalite burada, ucuzluk burada.
19: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
20: Radyo Ülke.
2: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
20: Radyo.

0: Bugün 15 Haziran Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'in de içinde bulunduğu 33 ilin Cumhuriyet Başsavcısı değişti. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol'un yerine Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre atandı. Mersin ihracatı geriledi. Geçen yılın Mayıs ayında 909 milyon dolar ihracatla 7. sırada yer alan Mersin, 2026 yılının Mayıs ayında ise %6.2 oranında düşüşle 853 milyon dolarlık ihracat yaptı. Mersin ülke genelinde 7. sıradaki yerini korudu. Mersin'in de içinde bulunduğu 19 ilde düzenlenen ve yaklaşık 120 milyon liralık dolandırıcılık ağının deşifre edildiği operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'in Mezitli ilçesinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 140 bin TL ceza kesildi. Otomobil trafikten men edilirken sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Mersin'de kırmızı ışık ihlali ve tehlikeli şerit değiştiren iki sürücüyü araç kamerasından tespit eden polis ekipleri toplamda 20 bin TL ceza uyguladı. Ayrıca her iki sürücünün de sağlık şartlarının değerlendirilmesi amacıyla hastaneye sevk edilmek üzere sürücü belgelerine el konuldu. Geçtiğimiz günlerde yaşanan dolu afeti üzerine konuşan Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu afetinin etkisinin büyük olduğunu söyleyerek, ilçe tarım müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışması yapmak için harekete geçti dedi. Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Profesör Doktor Okan Özkaya, Mersin'in son yıllarda sık sık yaşadığı çok şiddetli dolu, aşırı sıcak ve aşırı soğukların iklim değişikliği kaynaklı olduğunu dile getirerek, girdi fiyatları çok yüksek, çiftçi zaten para kazanamıyor, afetlerle tek başına mücadele etmesi mümkün değil, en azından belli bir dekar altındaki küçük üretici desteklenmeli diye konuştu. Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, anız yangınları geçmiş yıllara göre belirgin bir şekilde azaldı. Anız yakıldığında yalnızca bitki kalıntıları değil, toprağın canlı yapısı da zarar görüyor. Bu durum, üreticilerin sonraki ekim dönemlerinde daha fazla gübre ve zirai ilaç kullanmasına neden olabiliyor diye konuştu. Mersin'in Merkez Yenişehir ilçesi Hamidiye mahallesinde faaliyet gösteren bir ekmek fırını yandı. Fırında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Mersin'de yüksek pazar değeri sayesinde tarımın yeni odağı haline gelen yaban mersini üretimi artıyor. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, yüksek katma değerli bu stratejik ürün hem iç piyasadaki talebi karşılıyor hem de gerçekleştirdiği ihracatla ülke ekonomimize ve istihdama ciddi bir katma değer sağlıyor dedi. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartmanın dış cephe boyama çalışmaları sırasında iskele sisteminin halatının kopması üzerine iki işçi yaralandı. Erdemli ilçesinde de bir binanın dış cephe çalışması esnasında iskele sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle mahsur kalan üç işçi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz, Güneydoğu ile Doğu Anadolu yağışlı, diğer bölgeler ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 21, en yüksek 29 derece olacak, rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
6: her nesil. Evde huzurla, yolda güvenle.

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
11: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
17: Radyo

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Çibo 100 gram Türk kahvesi 59.95. Tamek 830 gram domates salçası 64.90. Drop kırklı tuvalet kağıdı 189.90. Rinsomatik 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısının ikinci birleşimi Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Birinci Başkan Vekili Ali Uyan Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda düzenlenen meclis toplantısında komisyonlara havale edilen 16 ve birimlerden gelen 23 olmak üzere toplam 39 madde görüşüldü. Meclis toplantısında finansmanı Fransız Kalkınma Ajansı tarafından karşılanan ve İller Bankası tarafından yürütülen Belediye Hizmetleri Projesi Ek Kredi Anlaşması kapsamında İller Bankası'ndan 8.668.604 euro tutarından ilave kredi alınması ile ilgili her türlü iş ve işlemleri müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla yapmaya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yetkili kılındı. Konu hakkında meclis üyelerini bilgilendiren MESKİ Genel Müdürü Ali Rıza Özdemir, projenin Erdemli'de Tömük ve Arpaç Bahşiş mahalleleri için yürütüldüğünü ifade etti. Söz konusu yetkinin İller Bankası taahhütü ile gerçekleştiğini belirten Özdemir, Büyükşehir Belediyesi'nin kefalet gereği dahil olduğunu kaydetti. Birinci Başkan Vekili Ali Uyan ise hizmetlerin devamlılığının önemine değinerek bu Erdemli ilçemiz için önemli bir proje. Vatandaşlarımızın da bir an evvel bu hizmetlerden yararlanması gerekiyor dedi. Başkan Vahap Seçer ile Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Evimiz Atölye projesi kapsamında atölye süreçlerini tamamlayan kadınlarla çorap bebek oyuncak yapım kursu eğitim sertifikası dağıtım töreninde hafta sonunda bir araya geldi. Törende toplam 4 mahalleden kadınlara ve Engelsiz Yaşam Parkı annelerine eğitim sertifikaları teslim edildi. Böylece 49 mahallede hayata geçirilen Evimiz Atölye projesinden faydalanan kadın sayısı 2919'a ulaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi eğitim alanındaki destek çalışmalarını öğrencilerin sınav süreçlerinde de sürdürüyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Yenişehir Merci Kurs Merkezi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları sınavına girecek öğrenciler için sınav öncesi psikolojik ve akademik yönden önemli tavsiyelerde bulundu. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD ve İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sulhü sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor. Memnuniyetle karşılıyorum. Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda ABD ile İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran'da imzalanacak olan barış anlaşması, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve NATO zirvesinin hazırlıkları ele alınacak. Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durum da masada olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye yüzyılını inşa ederken kadınların emeğini, bilgisini, üretkenliğini ve liderliğini en büyük güç kaynaklarımızdan biri olarak değerlendiriyoruz. 7 bölgemizde ve 81 ilimizde kadınların her alanda daha güçlü var olduğu bir Türkiye idealini yaşatıyoruz dedi. İsrail ordusu ateşkese ve ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyindeki Kefer Tebnit ve Yukarı Nebatiye beldelerine hava ve topçu saldırıları düzenledi. A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında dün Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından A milli futbol takımının tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakçı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çalıştıkları yerden gol yediklerini söyleyen Abdülkerim Bardakçı, "Aslında oyun bizim kontrolümüzün altındaydı ama kontra ataktan bir gol yedik. Buna da çalışmıştık. Çalıştığımız yerden gol yemiş olduk. Ama bunlar futbolun içerisinde var. Yapacak bir şey yok. Biz çok iyi bir takımız. Çok yetenekli oyuncularımız var. Önümüzdeki iki maçı alıp gruptan çıkacağız ve Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz." dedi. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, "Kaybettiğimiz zaman eleştiriler olacağını biliyorduk. Kazandığımızda da eleştiriler aldığımız oldu. Her zaman saygı duyduk. Kerem sahada ruhunu bıraktı. Sonuna kadar mücadelesini verdi." dedi. Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A milli erkek voleybol takımı organizasyondaki 3. maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Kanada'nın Ottawa kentinde oynanan karşılaşmada Ay Yıldızlı ekip rakibi karşısında istediği performansı sergileyemedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6457 lira 21 kuruş, Amerikan doları 42 lira 27 kuruş, euro 53 lira 76 kuruş, sterlin 62 lira 20 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 82 dolar 98 sent, bir bitcoin 65.521 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.307 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

0: fiyatla. Üstelik 15 taksitle. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
1: her nesile. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
2: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: En iyi müzik, en iyi program.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısının ikinci birleşimi Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Birinci Başkan Vekili Ali Uyan Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda düzenlenen meclis toplantısında komisyonlara havale edilen 16 ve birimlerden gelen 23 olmak üzere toplam 39 madde görüşüldü. Meclis toplantısında finansmanı Fransız Kalkınma Ajansı tarafından karşılanan ve İller Bankası tarafından yürütülen Belediye Hizmetleri Projesi Ek Kredi Anlaşması kapsamında İller Bankası'ndan 8 milyon 668 bin 604 euro tutarından ilave kredi alınması ile ilgili her türlü iş ve işlemleri müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla yapmaya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yetkili kılındı. Konu hakkında meclis üyelerini bilgilendiren MESKİ Genel Müdürü Ali Rıza Özdemir, projenin Erdemli'de Tömük ve Arpaç Bahşiş mahalleleri için yürütüldüğünü ifade etti. Söz konusu yetkinin İller Bankası taahhütü ile gerçekleştiğini belirten Özdemir, Büyükşehir Belediyesi'nin kefalet gereği dahil olduğunu kaydetti. Birinci Başkan Vekili Ali Uyan ise hizmetlerin devamlılığının önemine değinerek bu Erdemli ilçemiz için önemli bir proje. Vatandaşlarımızın da bir an evvel bu hizmetlerden yararlanması gerekiyor dedi. Başkan Vahap Seçer ile Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Evimiz Atölye projesi kapsamında atölye süreçlerini tamamlayan kadınlarla çorap bebek oyuncak yapım kursu eğitim sertifikası dağıtım töreninde hafta sonunda bir araya geldi. Törende toplam 4 mahalleden kadınlara ve Engelsiz Yaşam Parkı annelerine eğitim sertifikaları teslim edildi. Böylece 49 mahallede hayata geçirilen Evimiz Atölye projesinden faydalanan kadın sayısı 2919'a ulaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi eğitim alanındaki destek çalışmalarını öğrencilerin sınav süreçlerinde de sürdürüyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Yenişehir Merci Kurs Merkezi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları sınavına girecek öğrenciler için sınav öncesi psikolojik ve akademik yönden önemli tavsiyelerde bulundu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
7: Radyo

mucize gerek bize. Gidecek bir başka düş, bir düş ki korkmamış zamanın karşısında. Ve bir çağ gerek bize, ve bir çağ bundan özgür. Öyle çok şey var ki bak sana dair.

0: Bugün 15 Haziran Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'in de içinde bulunduğu 33 ilin Cumhuriyet Başsavcısı değişti. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol'un yerine Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre atandı. Mersin ihracatı geriledi. Geçen yılın Mayıs ayında 909 milyon dolar ihracatla 7. sırada yer alan Mersin, 2026 yılının Mayıs ayında ise %6.2 oranında düşüşle 853 milyon dolarlık ihracat yaptı. Mersin ülke genelinde 7. sıradaki yerini korudu. Mersin'in de içinde bulunduğu 19 ilde düzenlenen ve yaklaşık 120 milyon liralık dolandırıcılık ağının deşifre edildiği operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'in Mezitli ilçesinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 140 bin TL ceza kesildi. Otomobil trafikten men edilirken sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Mersin'de kırmızı ışık ihlali ve tehlikeli şerit değiştiren iki sürücüyü araç kamerasından tespit eden polis ekipleri toplamda 20 bin TL ceza uyguladı. Ayrıca her iki sürücünün de sağlık şartlarının değerlendirilmesi amacıyla hastaneye sevk edilmek üzere sürücü belgelerine el konuldu. Geçtiğimiz günlerde yaşanan dolu afeti üzerine konuşan Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu afetinin etkisinin büyük olduğunu söyleyerek, ilçe tarım müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışması yapmak için harekete geçti dedi. Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Profesör Doktor Okan Özkaya, Mersin'in son yıllarda sık sık yaşadığı çok şiddetli dolu, aşırı sıcak ve aşırı soğukların iklim değişikliği kaynaklı olduğunu dile getirerek, girdi fiyatları çok yüksek, çiftçi zaten para kazanamıyor, afetlerle tek başına mücadele etmesi mümkün değil, en azından belli bir dekar altındaki küçük üretici desteklenmeli diye konuştu. Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, anız yangınları geçmiş yıllara göre belirgin bir şekilde azaldı. Anız yakıldığında yalnızca bitki kalıntıları değil, toprağın canlı yapısı da zarar görüyor. Bu durum, üreticilerin sonraki ekim dönemlerinde daha fazla gübre ve zirai ilaç kullanmasına neden olabiliyor diye konuştu. Mersin'in Merkez Yenişehir ilçesi Hamidiye mahallesinde faaliyet gösteren bir ekmek fırını yandı. Fırında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Mersin'de yüksek pazar değeri sayesinde tarımın yeni odağı haline gelen yaban mersini üretimi artıyor. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, yüksek katma değerli bu stratejik ürün hem iç piyasadaki talebi karşılıyor hem de gerçekleştirdiği ihracatla ülke ekonomimize ve istihdama ciddi bir katma değer sağlıyor dedi. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartmanın dış cephe boyama çalışmaları sırasında iskele sisteminin halatının kopması üzerine iki işçi yaralandı. Erdemli ilçesinde de bir binanın dış cephe çalışması esnasında iskele sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle mahsur kalan üç işçi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz, Güneydoğu ile Doğu Anadolu yağışlı, diğer bölgeler ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 21, en yüksek 29 derece olacak, rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Çibo 100 gram Türk kahvesi 59.95. Tamek 830 gram domates salçası 64.90. Drop kırklı tuvalet kağıdı 189.90. Rinsomatik 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülkü.
16: Bazen 80'ler.
17: Oturmuşum, oturum.
16: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
18: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

bir saat boyunca yine 90'larda sizlerle birlikteyiz. Bugün programa çok özel bir şarkıyla başladık. İbret Alem, Emre Altuğ'un 98 yılında Topkapı Müzik'ten çıkardığı albümün de adı aslında. Bu albüm gerçekten özel ve bir o kadar da enteresan. Albümde İbret Alem dışında en çok sevdiğimiz şarkılardan bir tanesi Yani'dir. O şarkıyı da ayrıca konuşmak gerekiyor. Bu albümde bir de Erkin Koray cover'ı vardır, Şaşkın. İlginç bir albüm dedik çünkü bu albümü yaparken Emre Altuğ, Sertab Erener, Elif Ersoy ve Levent Yüksel gibi çok ünlü isimlerle çalışmıştır. İbret Alem'le başladık ve Sibel Alaş'la devam edeceğiz. Onun da ilk albümünden bir şarkı seçtim sizlere. Neyleriz? Hoş geldiniz.

Evet, retroya devam ediyoruz. Ajdan Var Mısın? Bilenler ya da hatırlayanlar illaki vardır diye düşünüyorum. Gerçekten önemli isimlerden bir tanesi. Birincisi Erol Büyükburç'un kızı. Maalesef ikisini de kaybettik. Özellikle Ajdan Büyükburç'u çok erken bir yaşta kaybettik. Tek bir albüm vardı Ajdan'ın, Tutunup Kendime. Ve bu albümün çıkış şarkılarından bir tanesiydi Var Mısın? 1995 yılına ait. Retroya devam ediyoruz. 90'lı yıllarda dahası gezinmeye devam ediyoruz. Yine o yılların özel şarkılarından, özel isimlerinden bir tanesi sırada Ali Güven var. 97 yılına ait Yolcu albümünden, yine albümün çok özel şarkılarından bir tanesi Yadigar'ı dinleyeceğiz.

90'lı yıllarla ilgili say say bitmeyecek o kadar çok şarkı, o kadar çok konu var ki. 90'ların kült, az kült, akıllara zarar anılarından bir liste yapsak herhalde zamanımız yetmez diye düşünüyorum. Ama çalınan şarkılar bir nebze olsun o yıllara gitmemize sebep oluyor bence.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
3: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
4: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Komili 4 litre ayçiçek yağı 379.90. Doğuş 5 kilogram toz şeker 209.90. Renax 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90. Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısının ikinci birleşimi Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Birinci Başkan Vekili Ali Uyan Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve sergi sarayı çok amaçlı salonda düzenlenen meclis toplantısında komisyonlara havale edilen 16 ve birimlerden gelen 23 olmak üzere toplam 39 madde görüşüldü. Meclis toplantısında finansmanı Fransız Kalkınma Ajansı tarafından karşılanan ve İller Bankası tarafından yürütülen Belediye Hizmetleri Projesi Ek Kredi Anlaşması kapsamında İller Bankası'ndan 8 milyon 668 bin 604 euro tutarından ilave kredi alınması ile ilgili her türlü iş ve işlemleri müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla yapmaya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yetkili kılındı. Konu hakkında meclis üyelerini bilgilendiren MESKİ Genel Müdürü Ali Rıza Özdemir, projenin Erdemli'de Tömük ve Arpaç Bahşiş mahalleleri için yürütüldüğünü ifade etti. Söz konusu yetkinin İller Bankası taahhütü ile gerçekleştiğini belirten Özdemir, Büyükşehir Belediyesi'nin kefalet gereği dahil olduğunu kaydetti. Birinci Başkan Vekili Ali Uyan ise hizmetlerin devamlılığının önemine değinerek bu Erdemli ilçemiz için önemli bir proje. Vatandaşlarımızın da bir an evvel bu hizmetlerden yararlanması gerekiyor dedi. Başkan Vahap Seçer ile Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Evimiz Atölye projesi kapsamında atölye süreçlerini tamamlayan kadınlarla çorap bebek oyuncak yapım kursu eğitim sertifikası dağıtım töreninde hafta sonunda bir araya geldi. Törende toplam 4 mahalleden kadınlara ve Engelsiz Yaşam Parkı annelerine eğitim sertifikaları teslim edildi. Böylece 49 mahallede hayata geçirilen Evimiz Atölye projesinden faydalanan kadın sayısı 2919'a ulaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi eğitim alanındaki destek çalışmalarını öğrencilerin sınav süreçlerinde de sürdürüyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Yenişehir Merci Kurs Merkezi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları sınavına girecek öğrenciler için sınav öncesi psikolojik ve akademik yönden önemli tavsiyelerde bulundu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
11: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
9: Radyo Ülkü.

yerini alır. Onlar Ara Beni, Sevme Zamanı, Bana Bir Masal Anlat Baba gibi eskimeyen şarkıların yazarları. Aşklarını müziklerine taşıyan nadir sanatçılardan Oya Küçümen ve Bora Öbeoğlu. Retro'ya devam ediyoruz. Yaşar'ın ilk albümünden, çıkış şarkılarından bir tanesi Gel Benim.

0: Türkü.
1: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
2: Her zaman, her yerde.
0: Radyo Ülkü.

90'lı yılların en önemli şarkılarından bir tanesiyle devam edeceğiz. 95 yılında çıktı Adam şarkısı. Sibel Adaş'ın müzikle bağı aslında lisede başlıyor ve arkadaşlarına hava atmak için gitar çalıp şarkı söylüyor. Benim hikayem diyor, diğerlerinden biraz farklı diyor bir röportajında. Çünkü aklında hiç müzisyen olmak yoktu. O dönem şarkı yazmasındaki tek nedense okuldaki popüler kişilerin arasında yer almak. Adam şarkısını da o zamanlarda yazıyor. Peki şu aralar ne yapıyor derseniz, çok başarılı bir çevirmen olarak yoluna devam ediyor. Aynı zamanda ara ara sahne aldığında sosyal medyasını takip ettiğim için biliyorum. Ve Adam birazdan hoşça kal deme zamanı.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları açılış törenine katıldı. Buradaki konuşmasına Ankara'nın 25 ilçesindeki vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkürlerini iletti. Erdoğan, yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,1 milyar lira evde bakım yardımını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladıklarını açıkladı. Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, amir ve polis memuru rütbesindeki 19.096 personelin yer değiştirme işlemlerinin bugün saat 18 itibarıyla açıklanacağını duyurdu. Jandarma tarafından 34 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 4,8 milyar liralık hesap hareketliliği tespit edilen 293 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilenlerden 159'u tutuklandı. Spor. A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında dün Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından A milli futbol takımının tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakçı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çalıştıkları yerden gol yediklerini söyleyen Abdülkerim Bardakçı, "Aslında oyun bizim kontrolümüzün altındaydı ama kontra ataktan bir gol yedik. Buna da çalışmıştık. Çalıştığımız yerden gol yemiş olduk. Ama bunlar futbolun içerisinde var. Yapacak bir şey yok. Biz çok iyi bir takımız. Çok yetenekli oyuncularımız var. Önümüzdeki iki maçı alıp gruptan çıkacağız ve Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz." dedi. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, "Kaybettiğimiz zaman eleştiriler olacağını biliyorduk. Kazandığımızda da eleştiriler aldığımız oldu. Her zaman saygı duyduk. Kerem sahada ruhunu bıraktı. Sonuna kadar mücadelesini verdi." dedi. Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A milli erkek voleybol takımı organizasyondaki 3. maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Kanada'nın Ottawa kentinde oynanan karşılaşmada Ay Yıldızlı ekip rakibi karşısında istediği performansı sergileyemedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6457 lira 21 kuruş, Amerikan doları 42 lira 27 kuruş, euro 53 lira 76 kuruş, sterlin 62 lira 20 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 82 dolar 98 sent, bir bitcoin 65.521 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.307 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: 18 ay.
6: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
7: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş kundura.
11: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
4: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
13: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülkü.
4: Radyo Ülkü 24 saat

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısının ikinci birleşimi Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Birinci Başkan Vekili Ali Uyan Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda düzenlenen meclis toplantısında komisyonlara havale edilen 16 ve birimlerden gelen 23 olmak üzere toplam 39 madde görüşüldü. Meclis toplantısında finansmanı Fransız Kalkınma Ajansı tarafından karşılanan ve İller Bankası tarafından yürütülen Belediye Hizmetleri Projesi Ek Kredi Anlaşması kapsamında İller Bankası'ndan 8.668.604 euro tutarından ilave kredi alınması ile ilgili her türlü iş ve işlemleri müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla yapmaya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yetkili kılındı. Konu hakkında meclis üyelerini bilgilendiren MESKİ Genel Müdürü Ali Rıza Özdemir, projenin Erdemli'de Tömük ve Arpaç Bahşiş mahalleleri için yürütüldüğünü ifade etti. Söz konusu yetkinin İller Bankası taahhütü ile gerçekleştiğini belirten Özdemir, Büyükşehir Belediyesi'nin kefalet gereği dahil olduğunu kaydetti. Birinci Başkan Vekili Ali Uyan ise hizmetlerin devamlılığının önemine değinerek bu Erdemli ilçemiz için önemli bir proje. Vatandaşlarımızın da bir an evvel bu hizmetlerden yararlanması gerekiyor dedi. Başkan Vahap Seçer ile Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Evimiz Atölye projesi kapsamında atölye süreçlerini tamamlayan kadınlarla çorap bebek oyuncak yapım kursu eğitim sertifikası dağıtım töreninde hafta sonunda bir araya geldi. Törende toplam 4 mahalleden kadınlara ve Engelsiz Yaşam Parkı annelerine eğitim sertifikaları teslim edildi. Böylece 49 mahallede hayata geçirilen Evimiz Atölye projesinden faydalanan kadın sayısı 2919'a ulaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi eğitim alanındaki destek çalışmalarını öğrencilerin sınav süreçlerinde de sürdürüyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Yenişehir Merci Kurs Merkezi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları sınavına girecek öğrenciler için sınav öncesi psikolojik ve akademik yönden önemli tavsiyelerde bulundu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
5: Her zaman, her yerde.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülkü.
12: Yolunuz da açık olsun.
11: Radyo Ülkü.
13: Son 2 3

Herkese merhabalar. Yazı çok bekledik ama yazın ilk ayının ortasına kadar geldik. Zaman yine gerçekten çok hızlı bir şekilde geçip gidiyor. O yüzden gümbür gümbür başlayalım mı programa? En sevdiğiniz şarkıları seçtim bugün de sizler için. Gülgüne Gül'le başlıyor. Hoş geldiniz.

Bugün size büyüklüklerini öğrendiğinizde çok şaşıracağınız tarihin en zengin imparatorluklarından bahsetmek istiyorum. İki güzel şarkının sonrasında da hemen başlıyorum anlatmaya.

Bugün size tarihin en zengin imparatorluklarını anlatacağımı söylemiştim. İnsanlık tarihindeki en ünlü ve en zengin imparatorluklardan bahsederken Mezopotamya'yı eklemeden geçemem tabii ki. Mezopotamya birleşik bir imparatorluk değil biliyorsunuz. İşte Sümerler, Persler, Babililer, Asurlular ve Akatları içeriyor. Birçok medeniyetin de temelini oluşturuyor. Mezopotamyalılar dünyaya birçok yeni icat kazandıran toplumlardan da bir tanesi. Hatırlarsanız geçmiş programların bir tanesinde bahsetmiştim. Dinlemeyenler için belki başka bir programda yine bir daha üstünden geçeriz. İki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz yine.

Gül Güne Gül'le de bugün tarihin en zengin imparatorluklarını anlatıyorum size. Sırada Roma İmparatorluğu var. Şimdi antik çağlarda bir imparatorluğun serveti kontrol ettiği toprak miktarı ve yönettiği insan sayısıyla ölçülüyor biliyorsunuz. İşte bu yüzden Roma İmparatorluğu'nun ne kadar büyük bir serveti olduğunu düşünemiyoruz bile. Roma bir medeniyeti fethettiğinde tüm kaynaklarına ve mallarına el koyuyor. Herkesin yaptığı gibi tarihçiler Roma İmparatorluğu'nun 2. yüzyılın ortalarında gücünün zirvesindeyken 65 milyon kişiyi yönettiğini tahmin ediyor. Bu da o zamanki dünya nüfusunun %21'ini oluşturan bir rakam. Araştırmacılar Roma'nın gücünün zirvesinde küresel ekonomik çıktının %25 ila %30'undan sorumlu olduğunu da tahmin ediyor.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısının ikinci birleşimi Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Birinci Başkan Vekili Ali Uyan Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve sergi sarayı çok amaçlı salonda düzenlenen meclis toplantısında komisyonlara havale edilen 16 ve birimlerden gelen 23 olmak üzere toplam 39 madde görüşüldü. Meclis toplantısında finansmanı Fransız Kalkınma Ajansı tarafından karşılanan ve İller Bankası tarafından yürütülen Belediye Hizmetleri Projesi Ek Kredi Anlaşması kapsamında İller Bankası'ndan 8 milyon 668 bin 604 euro tutarında ilave kredi alınması ile ilgili her türlü iş ve işlemleri müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla yapmaya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yetkili kılındı. Konu hakkında meclis üyelerini bilgilendiren MESKİ Genel Müdürü Ali Rıza Özdemir, projenin Erdemli'de Tömük ve Arpaç Bahşiş Mahalleleri için yürütüldüğünü ifade etti. Söz konusu yetkinin İller Bankası taahhütü ile gerçekleştiğini belirten Özdemir, Büyükşehir Belediyesi'nin kefalet gereği dahil olduğunu kaydetti. Birinci Başkan Vekili Ali Uyan ise hizmetlerin devamlılığının önemine değinerek bu Erdemli ilçemiz için önemli bir proje. Vatandaşlarımızın da bir an evvel bu hizmetlerden yararlanması gerekiyor dedi. Başkan Vahap Seçer ile Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Evimiz Atölye projesi kapsamında atölye süreçlerini tamamlayan kadınlarla çorap bebek oyuncak yapım kursu eğitim sertifikası dağıtım töreninde hafta sonunda bir araya geldi. Törende toplam 4 mahalleden kadınlara ve Engelsiz Yaşam Parkı annelerine eğitim sertifikaları teslim edildi. Böylece 49 mahallede hayata geçirilen Evimiz Atölye projesinden faydalanan kadın sayısı 2919'a ulaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi eğitim alanındaki destek çalışmalarını öğrencilerin sınav süreçlerinde de sürdürüyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Yenişehir Merci Kurs Merkezi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları sınavına girecek öğrenciler için sınav öncesi psikolojik ve akademik yönden önemli tavsiyelerde bulundu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: En iyi müzik, en iyi

Bu güzel şarkılar eşliğinde Gülgüne Gül'le de birlikteyiz. Tarihin en zengin imparatorluklarını anlatıyorum bugün size. Sırada Pers İmparatorluğu var. Az önce de bahsettiğim gibi aslında antik çağlarda bir imparatorluğun gücü ve serveti yönetiminde olan insan sayısıyla ölçülüyor. Guinness Dünya Rekorları'na göre Pers İmparatorluğu M.Ö. 480'de 49.4 milyon kişiyi yönetti. İşte o zamanlar dünyada 112 milyondan fazla insan olduğu da tahminler arasında. Bu da tabii o zamanki dünya nüfusunun %44'ünün Pers İmparatorluğu'nun yönetiminde olduğunu gösteriyor bize. Tarihçi Franco Büyük İskender bu imparatorluğu fethettiğinde de onun yönetimine geçen altın, gümüş ve buğdayın çok büyük miktarlarda olmasının Perslerin zenginliğini gösterdiğini söylüyor bize.

Dünya üzerinden o kadar çok imparatorluk gelmiş geçmiş ki ben de bugün size en zengin olanlarını anlatayım istedim programda. Sırada Mısır İmparatorluğu var. 2002'de Nature dergisi Antik Mısır'daki ekonomik durumu ve eşitsizliği ortaya çıkaran bir rapor yayınlamıştı. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Bunun sonucuna göre Antik Mısırlıların büyük çoğunluğunun çok fakir olduğunu görüyoruz. İmparatorluğun hayal bile edilemeyecek kadar büyük olan serveti neredeyse yalnızca firavunlar, rahipler ve daha az ölçüde yazarlar, mimarlar, mühendisler ve diğer ayrıcalıklı esnaf arasında sosyal piramidin tepesinde yoğunlaşmış. Mısır'ın muazzam zenginlikleri bugün hala ayakta duran piramitlerde bulunan firavunların hazinelerinde de aslında görülüyor.

0: Az önce de dediğim gibi dünya üzerinden çok imparatorluk geldi geçti ama dünya kimseye kalmıyor. Böyle bir klişeyi de eklemek istedim. Bugün size tarihin en zengin imparatorluklarından bahsediyorum. Sırada Bizans İmparatorluğu var. Şimdi Roma İmparatorluğu Doğu Roma ve Batı Roma olarak ikiye bölündükten sonra Batı Roma biliyorsunuz karanlık çağlarda yıkılıyor ve bundan sonra sadece Bizans İmparatorluğu olarak tanınan Doğu Roma geç antik çağdan orta çağ dönemine kadar gelişmeye devam ediyor. Bizans İmparatorluğu'nun Batı Roma yıkılırken ayakta kalmasının nedeni de aslında imparatorluğun muazzam zenginliği ve istikrarlı çeşitli ekonomisi. İşte para birimi, para sistemi, vergi sistemi ve gelişmiş kredi ağlarının hepsi aslında Batı'nınkinden çok daha üstün.
1: Bir adım attım şuraya, dondu ayaklarım, aksilik bu ya.

Gül güne gülle de bugün size tarihin en zengin imparatorluklarını anlatıyorum sırada. Babür İmparatorluğu var. Babürler avantajlı coğrafyalarını küresel ticaretin bir kavşağı haline getirmek için kullandılar biliyorsunuz. Doğuyla batı arasında para alışverişi olduğunda paranın kendi bölgelerinde el değiştirmesini sağlamak için önemli vergileri kaldırdılar ve yollara, nehir yollarına ve limanlara yatırım yapmayı tercih ettiler. Yine uzmanlara göre Babür İmparatorluğu 1700'de gücünün zirvesinde olduğu zamanlarda dünyanın toplam ekonomik çıktısının tahmini olarak 1/4 oluşturuyordu. Bitti zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Dünya o kadar çok imparatorluğa ev sahipliği yaptı ki. Devamını da anlatacağım şarkıların sonrasında.

0: Gülgün'le Gülgün'e Gülgün.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış törenine katıldı. Buradaki konuşmasına Ankara'nın 25 ilçesindeki vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkürlerini iletti. Erdoğan, yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,1 milyar lira evde bakım yardımını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladıklarını açıkladı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, dün akşam ilan edilen Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmaya varıldığına dair haber hepimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır dedi. Jandarma tarafından 34 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 4,8 milyar liralık hesap hareketliliği tespit edilen 293 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilenlerden 159'u tutuklandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede Arakçı, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti. Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterini canlandıran Ertem'in ilk belirlemelere göre evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. İrtem'in dün yeni yaşını kutladığı bilgisi edinildi.
3: Spor.
2: A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında dün Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından A milli futbol takımının tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakçı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çalıştıkları yerden gol yediklerini söyleyen Abdülkerim Bardakçı, aslında oyun bizim kontrolümüzün altındaydı ama kontra ataktan bir gol yedik. Buna da çalışmıştık. Çalıştığımız yerden gol yemiş olduk. Ama bunlar futbolun içerisinde var. Yapacak bir şey yok. Biz çok iyi bir takımız. Çok yetenekli oyuncularımız var. Önümüzdeki iki maçı alıp gruptan çıkacağız ve Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz dedi. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, kaybettiğimiz zaman eleştiriler olacağını biliyorduk. Kazandığımızda da eleştiriler aldığımız oldu. Her zaman saygı duyduk. Kerem sahada ruhunu bıraktı. Sonuna kadar mücadelesini verdi dedi. Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A milli erkek voleybol takımı organizasyondaki 3. maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Kanada'nın Ottawa kentinde oynanan karşılaşmada Ay Yıldızlı ekip rakibi karşısında istediği performansı sergileyemedi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6457 lira 21 kuruş, Amerikan doları 42 lira 27 kuruş, euro 53 lira 76 kuruş, sterlin 62 lira 20 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 82 dolar 98 sent, bir bitcoin 65.521 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.307 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: 18 ay.
2: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül, her mesele.
8: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
12: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo

Güngör Günegül'le de bugün tarihin en zengin imparatorluklarını konuşuyoruz. Song Hanedanlığı'nda sıra. 10. yüzyılın sonlarından 13. yüzyılın sonlarına kadar Song Hanedanlığı döneminde Çin dünyadaki en gelişmiş uygarlık biliyorsunuz. Hanedanlığın bilime, sanata, mühendisliğe, savaşa, matbaaya, sonra denizciliğe ve keşfe katkıları bugün hala biliniyor. Uzmanlar Song Hanedanlığı'nın o zamanlar dünyanın toplam ekonomik çıktısının %25 ila 30'unu oluşturduğu tahmininde bulunuyorlar. Mali İmparatorluğu'nu da sıkıştırayım araya. Dünya tarihinde birçok zengin imparator ve yönetici oldu biliyorsunuz. Mesela Sezar şu anki değeriyle 4.6 trilyon dolarlık bir serveti kontrol ettiği hesaplandı. Fakat bir Batı Afrika İmparatorluğu olan Mali İmparatorluğu'nun yöneticisi Mansa Musa o kadar zenginmiş ki serveti tam olarak hesaplanamıyor bile. Sadece tahmin edilebiliyor. Götürük.

Gerçekten gün çok bunaltıcı ama en güzel şarkılarla bunu unutturmaya çalışıyorum size. Tarihin en zengin imparatorluklarını konuşmaya da devam ediyoruz sırada. İspanyol İmparatorluğu var. İspanya İmparatorluğu, Kristof Kolomb'un keşiflerinde maddi destek vermiş. Öyle düşünün. İspanyol İmparatorluğu Aztek ve İnka İmparatorluklarını fethediyor ve neredeyse ortadan kaldırıyor. Doğal olarak elde ettikleri ganimetlerini İspanya'ya gönderiyorlar. Altın yüklü birçok geminin olduğu biliniyor mesela o dönemlerde. Bu ganimetleri taşıyan bir İspanyol hazinesinin enkazı 2015 yılında keşfedilmişti. Bilmem hatırlar mısınız ya da dikkatinizi çekmiş miydi o tarihte? 1708'de Karayip Denizi'nin dibine batan San Jose isimli bu tek geminin içinde altın, gümüş, değerli taşlar ve 17 milyar dolara yakın değerde bir hazine bulunmuştu. Söyle.

Öyle kaptırmışım ki kendimi anlatmaya, zamanda hızlı ilerlemiş. Hadi bakalım, tarihin en zengin imparatorluklarını konuşmaya devam edelim bu sınırlı süremizde. Sırada Britanya İmparatorluğu var. 1800'lerin sonlarında gücünün doruğunda olduğu dönemde Britanya İmparatorluğu, Kuzey Amerika'nın yarısını, Orta ve Güney Amerika'nın kıyı şeritlerini, Afrika'nın büyük alanlarını, Avustralya'nın tamamını ve Hint Yarımadası'nı kontrol ediyor biliyorsunuz. En büyük sınırlara ulaştığı dönemde coğrafi olarak şimdiye kadarki en büyük imparatorluk olan Britanya İmparatorluğu, dünya kara kütlesinin %25'ini ve dünya nüfusunun %23'ünü kontrol ediyor. Son olarak Osmanlı İmparatorluğu'ndan da bahsedeyim size. 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in Bizans İmparatorluğu'nun başkentini fethetmesiyle Osmanlı bir imparatorluk haline geliyor biliyorsunuz. Osmanlı İmparatorluğu o zamanlar imparatorlukların ve genel olarak dünyanın standartlarına göre inanılmaz derecede hoşgörülü. Büyüklüğünün yanı sıra imparatorluğun zenginliği gayrimenkullerinden geliyor. Osmanlı İmparatorluğu Avrupa ile Asya arasındaki kara ve su yollarını ve aralarında gerçekleşen tüm ticaret ve seyahatleri kontrol ediyor. İşte o yüzden çok da şaşırtıcı değil aslında bu sonuç.

0: güne günle, gün güne günle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: düğün yapın. İsterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
4: Radyo.
3: Radyo Ülkü.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: da açık olsun.
1: Radyonuz. Radyo Ülkü. Radyo

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
5: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Geldin, oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
11: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
13: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
1: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülkü.
5: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

0: En iyi müzik, en iyi program.
1: Kafesinin kapısını açıp girerdim. Hoş geldin aşkıma diye diye yılların acısını söküp

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
1: Radyo Ülkü.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.

dudaklarının alevi, son bestemin hecesi yandığım tenin olsun. Sensiz hasret gecelerim, biliyorsun huzurum

Yıllar hain, günler solgun. İçimde kopan fırtına artık durgun. Gidişinin sessizliği neden yoksun? Dön gel artık,

kelimesin. Sen benim hayatımsın, kaderimsin. Tek aşkımsın, sevdiğimsin. Yıllar hain, günler solgun. İçimde kopan fırtına artık durgun. Gidişinin sessizliği neden yoksun?

0: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
1: Bir günah işledim, korkuyorum. Bir yalan söyledim.

benden sadece sana gelsin be güzelim. Bu feryada sözlere, mısralara, hele bendeki bu aşk var ya bu aşka, inanır sever misin bilmem ama sen

0: telefonu kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz zaman sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülkü.

duvarlar da konuşmuyor, dertlerimi bölüşmüyor. Zalim kullar, zalim kullar gülüşüyor.

burada. Bilmiyorum nasıl etsem, başım alıp nasıl gitsem, kurtulurum ölüp gitsem.

0: Radyo Ülkü 24 saat sizinle. Radyo Ülkü.
1: Kaç kadeh kırıldı? Sar

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo
1: Ülkü. Ben kimsenin mazisi, kalp ağrısı değilim. Hiç bitmeyen sevda yapsınlar, seni beni içine atsınlar.

0: şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkün.
1: Geçmiş günler dövdüm, çözemez olacağım.

0: okulda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

bir zamanlar kendine gülen gözlerin başkasına da güldüğünü gördüğü günüdür. İnsan bir zamanlar duvar halısıyken ayaklar altına serilen kilim olduğunu hissettiği gün ölür. İnsan içindeki çocuk büyüdüğü en yakınlarının bile kendine sağır, varlığının da kalplere ağır olduğunu yaşadığı gün ölür. İnsan Mayıs'ta Şubat'a geçti, yaşamadan yaşanılan hazin hazin ömürlerde ölür. İnsan acılarla, ihanetlerle, yalanlarla büyür ama insan...

0: yüreğime mehdik ektin. Dürüstlüğü biçiyorum. Namussuzun, şerefsizin üzerine yürüyorum. Yetim hakkı yemeden, menfaat gözetmeden, kula boyun eğmeden adam gibi, adam gibi yaşıyorum.
1: Radyo Ülkü 24 saat

Sayısı yok, imkansız aşk bu. Yaşarım önüm arkam, sobe olsa da kendime. Yakalandım, uzak kaldım, faydası yok. İmkansız aşk bu.